0: Radyo Şoma, ritme kan, haye şoma.
1: Radyo Şoma, tenha radyoy farsi. 24 saate, her ruze hafte.